0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Parkçı Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امیدیا شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Diclekent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Televizyon. A liberdade tem preço.
5: Sorry.
4: Freedom has a price.
5: Ben siz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le deniyorsun. Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
6: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi. Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
7: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
6: Yasemin, Yasemin ben çok pişmanım.
5: I'd like to be friends.
6: I don't need a friend.
5: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
8: To sisterhood.
5: To sisterhood.
7: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Cansu Dere, Diaga Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.
2: Cinevizyon.

0: Bu bir yeniden iletim.
1: Salav hejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte xaweye, li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajir bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Veng radio etke mevane, mevane bername ya salav o gulav, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bername ya salav o gulav, derbas dikin.
2: Bepişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Koçları delali peyam hatna sandın. Veri kan peyama bukhrem için sıraki godarken kuma girişiyan zerme can mercan mercan. Keremken godarken ved gelin.

532 487 74 24 24 saate vekili hin deng jimere hat neşandın gohdarin heja dengi ve em herin gohdar biken bi taybet gohdarin heja adama ku dengi zarukate az rasti the film hun her heaven hun işkan dengi zaruki haşmere bişinin silahı gulava haskerin dengi ku hat neşandım gohdar bikenem vedgerin

0: بله گودارن ایشاش خواه باری هی باری بارانه که باری کما زرده شکال یعنی او کسی که نها و دنگی بیست نوی زارو که خوش دانیه باری یعنی هایمش به هی سلا به خودش نیش بوز کما زرده شکال کما براستی گلا که سر کفتینه یعنی دما کما زرده شکال دنگی بیتی همین ازوید گرم بری بری دما سرانه که بی شرف دینش دینه می گلا گلا کی خوش بود دیمن یکو یک پلان پلانه وان دیمنت برچاو من گلا گلا کی کوم گلا گلا کی هجانه یعنی جهات نه راست هم سلام خوان دشین جبوان هویت کم کوب شروع شک بکارم بین کنسرت تری ده نو صافیفی والله بر اصل گودار نشا پیام پسری هفت دو تین لی امن کارم پیام می بخونین چه ماش بکم هیدی دی بر بر رکلام و دو چند اش خواه رکلام ما هنه پیش رکلام امی وی گرن او یکو یک یک دنگ او پیام این کوه شاندنی امی جو بره دیس امی پار و بکن هون هر هبن راستی سب پانزه گلانه روژا زمان کردی زمان دایکی پیش رکلام امی بین کورو درش درق زمان دا باخون هلبت ازوی تشه ببیشم سبیش خواه برنامه در حقی پانزه گلانه ایجی بروی نهادا یعنی پشی برنامه نهانا پشی برنامه حتی هر بعد نهادا جون دکارم پیامی خواه بشینن و پیروز بکن گوتن اک تشتا اک شیره تک برحصر سبی برنامه به رپورتاش خواهش و خفتنین پالکشتر امی پیش بری ببن و برحصر هم هر رکرام گهدار بکنم ود گرن امی به وره بن کرم کن رکرام گهدار کن گهدار نیشه
1: رکلاملار Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Di sıfrayı da çen çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyin mezeyan. Goşte braşti de hostati, di masiyan da tezebun. Di her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kenti, telefon 0553 968 2120. Restorana Zeytune, Serpe Hatiyeke.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
5: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Le bajare diruki le amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandın. جان و جگر اجاق باشه لبنده ویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آل تزه بخوین هروها مدست به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
7: تو جی دکاری دی جیان آخو در روپلک نووکی her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
8: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavu Golav Berdavamdike.

Beni gotan ince sıra ve haskinin engdin jibere. Evitken kumbaşın men pari ek nan xarma kırık kamında aşkı. Zid espri bu. Evitken kumbaşın gotan ince gerek peyam jibere atına şandın. Es peyam ve ekü ek. Bıkhuyunen peyam atıya şandın imsan diya roj baş. Ahmet. Roj baş keko. Ez Turgut sırav jibu veng radyo hemu gohdarin gohdaran rej dengbeş kazo Çiyayı sombol hek kari de khazım Sıpas herkeften Çiyayı sombol hek kari Dırırırır Wow sana gel ki kevne Ali Ez barım hünemen de Kazo ji Yani Çüşü ne khuashiye ki biya sabit gem kudemek nezde Abji rafşavay baş Bem sıravi khayi deşinince Hünemen de deng beş kazora. Pe magnetiye şandın insan diye roş başka ko roş baş fifi. Az Ali Fırat, xodi ve dengi tey xoşek jigu hemekem ne ki ki kocan şkere muhaj Burhan Toprak Valat Şirin ed xasım serkeftin ki kocan vay sesleri mi ser çavem dengi me xoşek fifi. Dengi me xoşek fifi zi bize eri. Malata Ali Fırat. Keki Ali Fırat tu her hevi. Gele gele sabi spaskem. Je qosara rangin godarin heja nivisandi salav u golav salam amse az je qosara rangin Hisameddin Esrana Khali Khamgin buka jihan de khazam az wisran diari hamu khabat karan dikem wais sare masar jabe men paymak dijat yashandi nivisandi rosh bay salav u golav az nabi kan demir Esrana derize de brajware be hun her bishin be minen de khoshiya da sare masar jabe men keke nebi tu her hebi gera gera hesabın hun hejay spas kirin ne rastiji mala va haza cara ava ben Godarin inşa strana Xurfani xaste bun Havalin Zaruk TV demhat. Am de çen nüvis strana Godarken am vet gerin. Diyari bejba herkese konu hama Godarken.

Godare nejan PMV admin şandın eslebunet hazı mı ne dit? Mı tasa dit? Keke Hamza, çabı merun yani demek ki derece teşkuat da PM neşan diye. Yani ya matma imam, şüber ve mire harip hat ev peyam. Ay. Keke Hamza, PM neşan diye insan diye roj baş silahı gülav. Roj baş keko, roj baş fifi, satanak jmere lehe, kezizere, kezizere. İnşaatı acı kadiye ya. Çöne taha keden, serkeften. Hivit kem ku ari aburi da adi şükür. Hey ebla zedetir jî. Be, fevat yaşan dın nevisan diye. Silav. Ere. Rojbaş. Rojbaş. Hem ne sen diye Rojbaş. Rojbaş selam gülüm işte. Seslerim. Ne sen diye merhaba Rojbaş beğeni baş. Xabat Karin benamiye selam gülüm. Ez Celil Aslan Bajari Medya Dijit Sıran Rezile Jibu Godan Veng Radyo Yedi Xazım Spastik Kim Dem Baş Ve Un Her Hemen Selavu Haskerin Ve Seslerim Ser Çavim Çavim

Ale Godare Neja, bitkem ku un baş ben. Peymek din jirati şandiye vela, sevdo peym şandiye nüsen diye selav gulav, kekoçan fifi, selav o xabat xoay şu vere, un her hebin serkeftin ji bernama vere hem dixazın, beminin de xoayşıya da. Gele gelek sabi ya vela sevdo malatava, spas bu peyama ta bener xo qadir bilend, eri, tu her hebi.

Belek odarin heşa. Hedi hedi diyem endim yaradım. Em geçin da bir helbet mi disa ezbarım mi peyamak. Ne mi peyam hamu kandın. Mi ne mi hamu kandın. Heri davi şuka peyam khastım ucu. Sıran khastım ucu hozdan sarhado. Em geçin da bir bernameye sılav gulav. Sıbı em biverene. Sıbı panzı gulaneye. Şimdi ha hata sıbı. Veng Radyo vekiliye hejmarin disa dubaret kem 0532 çarsada haşteyuna hafteyu çar 24 saate vekiliye niha da onu karın pirizoye bikin jubu hatta sabi fernake deng bişinin jmer emin gelaki keyf kaş bibin bu kurdi un bakfın gela gelak baştire le ya heri heri piroz o girintir rastin zari şeye godarin heja ave yakum bun dengi zaru ki kaş mere bişin ku bu kurdi dağfın o bila hin kesbe bitakın ku zaru ki mecdikarın bu kurdi Kurdiye kuş orasın, bakın.

0: Reklamlar.
1: Diziye eşkena cüya xudu yevri pelane vakeri. Tiryaki ye, zafi vaxtan seke qet hiviye çin bo, dana his kerdine, la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvir rameke, biyev desteka raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkeze perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye, ye şaredariya Amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 0500.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda. Tigra Mezopotamya mutfağı.

0: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ring.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent villalarında.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma

0: lira 95 kuruş. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

nedeni alfa silindir canım. Antibiyotikler ve saatler ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden dört gün dört gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım, hep sen içtin. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da seni istiyor. Annem nerede diyor. Ağlıyorum sesli sesli, hem de çok sesli.

Bak akşam oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi bardaklara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesis, salla salla tesis son. Piyango başıma boktu, bir güvercin kondur. İşe işe boş ver, işe çalış malış koştur. Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç.

0: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Ve.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku hevnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, her çiye ma.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Le bajare diru ki le amede un jibo revitiye kharin etene ve khandin Canu ciger ocak başı le benda veye Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به خاصانن جبو آمده
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinde gelinen aşama ve sürece dair tartışmalara ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hukuki çerçevesi ve muhatabı tanımsız her süreç akamete uğruyor dedi. Meclis Genel Kurulu'nda barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin konuşan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, her gecikmenin maliyeti Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için ağır bir maliyet oluyor, dolayısıyla gecikme şansımız yok dedi. DEM Parti'nin halk buluşmasında konuşan Sebahat Tüncel, bekleyen değil, talep eden ve inşa edenler olacağız, biz topluma umut olacağız, kendi siyasetimizi toplumla buluşturacağız dedi. Kürtçenin yasal bir statüye kavuşmasını isteyen Kürt Dil Kurumu temsilcileri demokratikleşme olmadan ana dilin yaşayamayacağını belirtti. Dilin bir halk için taşıdığı teknik ve manevi öneme değinen Avesta Dil ve Kültür Derneği yöneticisi Çeçen Topçu, "Modernizmde dilin bir alfabesi ve grameri olmak zorundadır. Bunlar olmazsa dil sadece bir sözlükten ibaret kalır. Her ağaç kendi kökünde yeşerir. Yabancı dili sonradan bir oyun gibi, bir müzik enstrümanı öğrenir gibi öğrenir. Öğrenirseniz ve karakterinize bir ek yaparsınız ama ana dilini öğrenmezsin, o dil ile dünyayı ve kendini tanırsın, biz bu yaralarla büyüdük" dedi. Kürt Dili Bayramı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Kürtçenin eğitim, sağlık ve yaşamın bütün alanlarında kullanılmasının demokratikleşmeye katkı sunacağını vurguladı. Diyarbakır'daki Kürt Dil Kurumları ve Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Dengbej Divanı kuruldu. Ulu Cami önünde kurulan divanda Dengbejler Naife Münesi, Sıdıkı Pasuri, Mustafa-i Boti ve Mehmed-i Lici yer aldı. Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Kürt dili üzerindeki asimilasyona karşı mücadele ve her alanda Kürtçeyi yaşatmaktadır. Atma çağrısında bulunuldu. Açılışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Amalgi Kültür ve Sanat Derneği'nin yöneticisi Çektar Ödüngit, kültürel asimilasyona karşı öze dönüş anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek kültür, sanat ve dil çalışmalarıyla gençler için alternatif bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı. Gazeteci Öznur Değer, yetkisizlik kararıyla Mardin'den Van'a gönderilen soruşturma dosyası kapsamında ifade verdi. Soma katliamının 12. yıl dönümünde birçok kente yapılan açıklamalarda "Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" sözleriyle adalet talebi yenilendi. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakış'ı, Çukurova'da tarım alanlarının hızla daraldığını, iklim krizi ve artan girdi maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını belirtti. Suruç katliamında yakınlarını kaybeden ailelerden ikisine katıldıkları duruşmada mahkeme heyetine hakaret ettikleri iddiasıyla hapis cezası verildi. Şırnak'ta 12 çocuğu tecavüze maruz bırakan Yusuf Acar'ın yargılandığı davanın duruşmasında savcı cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Müzik
Van'da Kayım tarafından işten çıkarılan 223 işçi eylemlerinin 289. gününde adliye önünde seslenerek adaleti daha fazla geciktirmeyin çağrısında bulundu. Şırnak Cizre ilçesinde 4 ay önce gözaltına alınan DBP Gençlik Meclisi üyesi Ramazan Kalkan tahliye edildi. Artvin Boçka'da Reşit Kibar'ın katledilmesine ilişkin görülen davada olay günü yaşananlardan kaynaklı basit yaralanma suçlamasıyla yargılanan köylüler de ifade verirken Kibar'ı öldüren silahın sahibi Fikret Mert Türk'ün tutuklanma talebi yine reddedildi. Bolu Fethi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde İdare ve Gözlem Kurulu'na çıkarılan 32 yıldır cezaevinde tutulan Ahmet Abdi İbrahim ile Tuncay Doğan ve 33 yıl 4 aydır tutulan Nurettin Ataman'ın tahliyesi 6 ay süreyle ertelendi. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen Turkomino Fest isimli etkinlikte JITEM ve faili meçhul birçok cinayetlerin baş sorumlularından binbaşı Cem Ersever'in kostümüyle propaganda yapıldı. Geleneksel el sanatları ve kostüm odaklı olduğu öne sürülen etkinlikte Emre Cuşan isimli bir şahıs Ersever'in kostümüyle katıldığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangında Süleyman Güner iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirvenin ardından konuşan Trump, Çin ile ilişkiler için muhteşem bir gelecek mesajı verdi. Trump, yanınızda olmaktan onur duyuyorum, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak diye belirtti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'da Ocak ayı protestolarında tutuklanan Muhammed Abbasi'nin idam edildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır yağmurlu 27 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 19 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 22 derece, Şırnak 23 derece, Batman 29 derece, Hakkari 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları. Dolar 45.43, Euro 53.36, gram altın 6.865 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Sıfreyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: www.bumblet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندی ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمانی کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresi.

0: دزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0549-929-0566 یان زی آلو 35 سوهیری
1: Her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinde gelinen aşama ve sürece dair tartışmalara ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hukuki çerçevesi ve muhatabı tanımsız her süreç akamete uğruyor dedi. Meclis Genel Kurulu'nda barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin konuşan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, her gecikmenin maliyeti Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için ağır bir maliyet oluyor, dolayısıyla gecikme şansımız yok dedi. DEM Parti'nin halk buluşmasında konuşan Sebahat Tüncel, bekleyen değil, talep eden ve inşa edenler olacağız, biz topluma umut olacağız, kendi siyasetimizi toplumla buluşturacağız dedi. Kürtçenin yasal bir statüye kavuşmasını isteyen Kürt Dil Kurumu temsilcileri demokratikleşme olmadan ana dilin yaşayamayacağını belirtti. Dilin bir halk için taşıdığı teknik ve manevi öneme değinen Avesta Dil ve Kültür Derneği yöneticisi Çeçen Topçu, "Modernizmde dilin bir alfabesi ve grameri olmak zorundadır. Bunlar olmazsa dil sadece bir sözlükten ibaret kalır. Her ağaç kendi kökünde yeşerir. Yabancı dili sonradan bir oyun gibi, bir müzik enstrümanı öğrenir gibi öğrenir ve karakterinize bir ek yaparsınız ama ana dilini öğrenmezsin, o dil ile dünyayı ve kendini tanırsın, biz bu yaralarla büyüdük" dedi. Kürt Dili Bayramı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Kürtçenin eğitim, sağlık ve yaşamın bütün alanlarında kullanılmasının demokratikleşmeye katkı sunacağını vurguladı. Diyarbakır'daki Kürt Dil Kurumları ve Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Dengbej Divanı kuruldu. Ulu Cami önünde kurulan divanda Dengbejler Naife Münesi, Sıdıkı Pasuri, Mustafa-i Boti ve Mehmet Dilici yer aldı. Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Kürt dili üzerindeki asimilasyona karşı mücadele ve her alanda Kürtçeyi yaşatmaktadır. Atma çağrısında bulunuldu. Açılışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Amalgi Kültür ve Sanat Derneği'nin yöneticisi Çektar Ödüngit, kültürel asimilasyona karşı öze dönüş anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek kültür, sanat ve dil çalışmalarıyla gençler için alternatif bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı. Gazeteci Öznur Der, yetkisizlik kararıyla Mardin'den Van'a gönderilen soruşturma dosyası kapsamında ifade verdi. Soma katliamının 12. yıl dönümünde birçok kente yapılan açıklamalarda "Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" sözleriyle adalet talebi yenilendi. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakış'ı, Çukurova'da tarım alanlarının hızla daraldığını, iklim krizi ve artan girdi maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını belirtti. Suruç katliamında yakınlarını kaybeden ailelerden ikisine katıldıkları duruşmada mahkeme heyetine hakaret ettikleri iddiasıyla hapis cezası verildi. Şırnak'ta 12 çocuğu tecavüze maruz bırakan Yusuf Acar'ın yargılandığı davanın duruşmasında savcı cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Müzik
Van'da Kayım tarafından işten çıkarılan 223 işçi eylemlerinin 289. gününde adliye önünde seslenerek adaleti daha fazla geciktirmeyin çağrısında bulundu. Şırnak Cizre ilçesinde 4 ay önce gözaltına alınan DBP Gençlik Meclisi üyesi Ramazan Kalkan tahliye edildi. Artvin Boçka'da Reşit Kibar'ın katledilmesine ilişkin görülen davada olay günü yaşananlardan kaynaklı basit yaralanma suçlamasıyla yargılanan köylüler de ifade verirken Kibar'ı öldüren silahın sahibi Fikret Mert Türk'ün tutuklanma talebi yine reddedildi. Bolu Fethi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde İdare ve Gözlem Kurulu'na çıkarılan 32 yıldır cezaevinde tutulan Ahmet Abdi İbrahim ile Tuncay Doğan ve 33 yıl 4 aydır tutulan Nurettin Ataman'ın tahliyesi 6 ay süreyle ertelendi. Ankara'nın Köçeören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen Turkomino Fest isimli etkinlikte JITEM ve faili meçhul birçok cinayetlerin baş sorumlularından binbaşı Cem Ersever'in kostümüyle propaganda yapıldı. Geleneksel el sanatları ve kostüm odaklı olduğu öne sürülen etkinlikte Emre Cuşan isimli bir şahıs Ersever'in kostümüyle katıldığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangında Süleyman Güner iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirvenin ardından konuşan Trump, Çin ile ilişkiler için muhteşem bir gelecek mesajı verdi. Trump, yanınızda olmaktan onur duyuyorum, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak diye belirtti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı İran'da Ocak ayı protestolarında tutuklanan Muhammed Abbasi'nin idam edildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu. İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır yağmurlu 27 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 19 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 22 derece, Şırnak 23 derece, Batman 29 derece, Hakkari 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları. Dolar 45.43, Euro 53.36, gram altın 6.865 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده و غزانن جبو آمده
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing'e şimao.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

0: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanê neyan vernêşmade. Panelê bi sernameyê imkanê aştiye rojhelatê miyanîn de tarîx, siyaset û dinamîkê komeliyeke çerçeveya formê aştî û azadiya cemaatiya Amedî Devraziya de bale diyake Kurdî eşkenê bibe numune semedê bicardişê demokrasî û aştiye. Sebahat Tuncel ke kombiya şeşari dem partide kısa kerduva, mado nebe e keseke paveye, mado bebe e keseke vazene u avankene, mado semede cemaati bebe çimeye heviye, mado siyasete hu biyare vere desteşari. Temsilkari Sazgeh Zuhani Kurtki ke vaşti Kurdi statüyü kanuni de cevabı giro diğer kerdi be demokratik bir ayışı Zuhani dayı ke ne eşken o biciviyo. İdare kari komele Zuhani kültürü avestayı çeçan topçu ke kale mühimi tekniki u manevi Zuhani semede şarık kert uva modernizmde gani alfabek u gramerik Zuhanik bibo. Ekeni bu Zuhan tenya seyferhengek dobumano. Her dare koke hude zergumbena. Tıdımara Zuhanik harip bu muse sekay kerdişi kayık yanzi musayişi hacetik müziki u te e Zuhani karakteri hude zedekeni. Latune eşkeni Zuhani huye dayike bu muse. Bıkhereni Zuhani tı dünya uhunaskeni. Mabine birinan pilbi. Hem Sereka Komela Cigerayşi Kurtki, Remzi Alparslanke, Vernya Roşani Zuhani Kurtki, Ercina Şanker, Bale Ant Şuhunayşi Kurtki, Perverdeyi de, Vişi Upero Heti Cüya işte, Beştari Demokratik Beyşi, Dobikero. Çerçeveya Çalakyan Roşani Zuhani Kurtki, Pancesi Gulaneke, Sazgehi Zuhani Kurtki, U Platformi Sazgehani Demokratikya Amedi de organize kerdi de, Duvani Dengbeşi vraştı. Divanoke Vernya Ulu Cami de vraştı de, Dengbeş, Naif Eminusi, Sıdıkı Pasuri, Mustafa Eboti, U Mehmet Elici Cagrevd. Çalakyeke Temsilkare Partiyani Siyasi, U Rehistini Sivilizi Beşler Bide, Velat Jan Zaf Alaka Mojna. Çalakyede Dengdayke Henveri Asimilasyoni Zuhani Kurtki Sero, Tekuşin Bero Kerdiş, U Kurtki Pero Hetan'da Biciviyo. Çerçeve Roşani Zuhani Kurtki de Van'da Duvani Hikaye Udeng Beji Ame organize kerdiş. Ankara'da Zi Destani Hüsu Unazi Ame kal kerdiş. Endami Meclisi Cuanane DBP'yi Ramazan Kalkanke Çar Aşmeveri Cizir Şırnakı de Desment Bebi Ame Varadayış. Kazaya geveriye cöle mergide rayre peyake deme xebatı bine sazike heti şirketi Gazi Xozayı Vedaş u Akmercan cöle merk şırnakte ame kerdişte zırardi dısaryu niyamı tamir kerdiş. Esnaf u velat jira akson hemveri narraşe mojnayi. Serdoz geriye komarya edeni çarçacı persayşı komare bir kanunde şiro ve keri televizyonu rasm özan kütahli desben kert. Dımayı herişi Nijat Peristi hemveri şahya vusarya ot tüyü vende kareke ame bi nişan kerdişra çare bi nizi tepişyayı. Sereki Şaradarya Sivri Hisari CHP Halil Dük Meclisero Hevdayı Şehirişi de Hetkari Sereki Şaradarya Mehmet Taş Brindarbı. Keskoke hirseyi hevtay hevteyo hemveri durvistı şeke hekeyi de tekuşin keno unava. Çalaki uçalaki sendikayanke heti destur kanun u peymani miyane tüyüra amedes nişan kerdiş bir babeta cigera işi. Vele şakayı ki endemike herimese vila heşeyen azana işke berziye hazar metre ucurira parkan etevi kaz dağide zergun bene abi. Ne vele nazdare ke tenya vistrojan ve cene kesuke tira bikero yan zarar budo hesi çovres hazar tele cezadano. Ve hazanan tableti kili Mezopotamya'yı ke bizsaran Danimarka'yı da depoyan demen dibi nevera desbede şifre kerdişi kene. Sevdu Esname Vahire Khalata Aşte Nobeli Vengdayike Aktivista Hakim Merdimaniya İrani Nergis Muhammedi Beru Varadayış. Senatoya Amerika'yı Kevin Walsh ke heti Donald Trump ira amebedes nişan kerdiş seysereke bankaya merkezi Amerika'yı tesdik kerd. Goştari Azizi Mame Peyni Haberani Xob Mane Veşide.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Taksit Listina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چی قص جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
6: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Radyo Ving.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Kesayetek tarihi rejima bahsi u yek jiber sucin sereke yen doza enfale Ecaç Ahmet Hardan tikriti bi ceza edar vekirini hat ceza kirin. Seroke Amerika'ya Trump u Seroke Çin'e Jinping li ser regırtına liber İran'ı bi deskıstına çeken navoki u vekiri hiştina tengava Hürmüz'i li hefkirin. Vekil Adem Parti'ye Nevroz Uysal Aslan'ı tekidari sansürkırına kurdu ya da gırteken meclise de dahozname da serokatya meclise uhost ev sapan vere bidavi kırın. Desedu penci kesan ku siyaset medar, akademisyen, sendikavan, parezer, ununerin rehistinin civaka sivici dinevde bun, name ekji komiteye veziran re nivisandın u hostin ku şerten bir yara ahime ya derbari Abdullah Öcalan'da varın bir cihanin. AYM derbari yazdı roj cezaya hücreye de yebihünce ta nişeya liserbani girtigehe li girti mazlum da tekin hatubu birin bir yara bin pekirin eda. Vezir Edadi Akın Gürlek Diyarkır, Gerdama Kuti Payin Derbas Bibe HSK de müdahale bike. Gürlek, Giringiya Dama Kuti Payin, Jubo Lezandına Pevajoya Dadveriye Tekezkir u Diyarkır ku, Ger Dadger u Dozger Dozin Xud Çerçeveye Dama Kuti Payin de tamam nekin, HSK de tedbirin peyvist bigire. Derunuştuna doza Aziz İhsan Aktaş'ta bir yara davi hat eşkere kırın. Jibo Şaredara Seyhane Oya Tekin, Şaredari Beşiktaş'ı Rıza Akpolat, U Şaredari Avcıları Utku Caner Caykara, Dahoza Berdevamiya Gırtınavan hat kırın. Rojnemevan Reyhan Hacıoğlu de hevde çilaha 2025 de de çerçeveye le pirsina binavenda ku İstanbul'e de avetina sermali de hatubu bin çavkırın o de bisti çileye de bi iddia endamtiya rehistine hatubu girtin o de 13 Haziran'e de hatubu berdan. Danişina bir yerdayine le tatgaya cöze egran a düdüyan avvani hatlı darhistin. Le Rojnemevan Reyhan Hacıoğlu'ye çarsal o de meh cöze girtigehe hat birin. Cigre Veziri Karin Hündür, Ali Çeri, kurguliyen operasyona berfireh a narkotike yale dozda bajaran gunavenda ve Ahmet bu eşkere kır. Zedetiri 2000 polis beştari operasyone bune. Çelik daneyin tekniki yen derbari operasyone de parvekir. Udiyar kırku liste 133 cihin cuda 402 kez hatine hedef kırtın. Ligelek deverin Ahmet'i velati jubu meşa jubu aşitiye gaveki baveje yaku dedi şazde gulan edevere lidar xistin hatın vahvandın. Lixeçere ya navbera midyat u dar geçit ya merdine de dikaze ekede kesek şiyana huji desta. Derket hole ku şirketa ku de proje santrala jeotermal ale vartoya muşe ku de bandor ekneyini liser herikem şazda gundan bike pekbine dahoza parizgeriye ku proje pejirancı bu ya jibu lekolina cih bicih naniye. Şarederiya Gurpınar avane litaha hoşabe çalekiyek binave bahar u civina jinan litar xist gelek jin beştari çalekiye bun çaleki pişti taşti bi müzik u ahaftınan berdevam kir. Dile Pirsina Mırına Xondakari Meseme Mahir Bura Karagön Eli İskenderuni'de Xodiye Kargehe Sami Çelik Hate Girtin. Parizera Malbati Mehtap Sert Diyar Kırku Encamin Tekniki Yende Dozede İhmal Kariya Sistematik Eşkere Kırını. Türkiye li ser sinori xuyi bi Rojava u Suriye'de dest bu kolandına xendekin bi xasi 7 metre kur kiriye. Kolandinin kuli cizriye dest bekirine jinavenda bajar ve tenedidin u derket hole ku vezareta parastine juvaliyen bajarin sinor re name ekşandine. Le Parizgaha Karmane ya İran'e erdecek bi pileya 5 çebu. Ligor dağhiyaniyen dest beke nişandidin ku tı kurbani anji tizrarin maddi çene buye. Em gihiştin davya nuçeyin xe biminen duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: www.bumbleit.com.tr. وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده ویش وره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هون ده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی ان زده تر مال پر

0: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری تریاکی زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خواهید لیه زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Demişime bıxir goşdermanı hecayim. Ez Deniz Gunduz. Evrapi programı Zuan Ucuyedi her hafta maşıma reydime. Programma yo hefte embaz ama dilane bu kurmançki, yo hefte zi ez bi kurmançki, maduk peşkeş bikirme. Program zuanı cüye derhek zuan ideyo. Ne program ide, madu hina zaf derhek probleman, haber berdiş u kort gerdiş u ar zuan ide, meymana reydi sohbet bikirme. Kere goşterman hecayi, ma her hefte veng radyo de şima reydime.
6: بخملو روشه شیرینو خوشه شیرینو خوشه زمان کردی
7: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Programı Zuanu Cüye Tespekano. Demişim abi hayır, Goşterman Hecai, ez Deniz Gunduz, mayo programı Zuan Ucuye Binide, Reyna Piyarimi, Meymane Maya Euro'yu biraz Turabi Kişino, Turabi editörü Ajansa Velatio, o Ajansa Velati de servisi Zazaki Esto, Reyna Turabi Nüştoğu Kırmaçkiyo, verki despe hoşabara ho bir kere mevzu Turabi, ez vazena Çalıkyani Müdüriyeti Pavutişi Zuani, یه دایره کلتوری و هنر و کران کوملکیان اشاره داری عامتی بده نستاینه شمازانه پروگرام زوان جوی به پیشت دایش نمیدوریتی پشکش کردنه دست حالت گلانه ده شایی روشن زوان کردکی استه و مدوریت ما ونا ونگا شار خودانو ما روشن زوان خو پیروز کنه دست حالت گلانه ده سومر پارته شایی مایا روشن زوان کرتکی استا. نا شاییه ده ما گلک چالکیان بسر برکنه. مواج چالکی پارکور سپوری، کارگه دارینی، رز، دراما، وندش حکایان، کای شاری و کای سپریزی. گده یعنی جوانینی بکیان خو بیره. ما پیا هم روشن زوان خو پیروز بکره هم زی پیا یو شایی وشی ببیانه. بخلم نو روشو شیرینو وشو زوان کردکی بله ترابید خیر اما
8: خیر سلامت
5: ما وری باس آجانس اولاد بکردیم آجانس اولادش ما کی ساز کردی کی نرو و خبتان سن نکنی
8: هینا که در بازی جای نبیا وری برنامه تو پروگرام تو پروز کنم
5: زاف سپاس زاف تشکر برای
8: گوشتروانانی مجد سلام کنم
5: ایوالله
8: ممیانی روشانی زونی کرمانچکی دارین ایران سوا دست پنج گلانه ته ایرا جلد روشانی زوانی مجی شهر ماری بروز کنم اجانس سوالات سر و نیم نایره ور این ده هزار و بیست و چار ده اشما مجداره ده آوان بیه ما چند خیلی حوالی همیمه تیله و ما قید کرد یعنی زون ما هم کرمانجی هم کرمانچکی ده نشته براشتیش خبری براشتنه زفری ما باجم بنی سیا ترکی ده یه براشتنه یا اجانس مزوپوتامیا یا جورا بر Dicle Haber Ajansı var değil mi? İcağından ya mabacım tene caddene zonuma ama hani cao hırt cao hira ama ne dene zonu ku? Hebi pey demen bi, hebi siye demen bi. Tamam çiye kerdine ica ama haber ne iş yine? Koser ne bi mabacım? İnsan ne iş yine var çünkü ita kurmancı, yacık kırmançki haberi biraz yine. Yani tayne karşı çi biraz ya ve mayendi cevabım. Hmm. Ya bir medya o icada ma beşa kırmançki o kırmancı piya kerde ya serunuyor mu madam keni hatta roja uruyne ma arde hani bir ökire hani bir çişkine bacı
5: böyle yani haber ez dikkatken o yani me bihojim xeyli xebiri açarını yani ma ze havai peroyi ma Zana ki haberi Türkiye'ye açarın mı? Türkiye'ye açarın mı? Kurmacı ya cızazı ki ne?
8: Uh-huh.
5: Yani revşi guna ya. Vat guna bir tabi vat niye bir zafçı ben vindi. Yani nika çarnayı zobina ama iz zonde. Zonde hoser mavacımı haber bıraştı zobina. Na kemasi yani seride ez tanrı zanı ajansı senin o. Yani şimdi kurma yani Türkiye'ye çarnayı ne? Yaş mabuko bizazaki haber amrazeni. Neka bir kurdi yani kurmancı çünkü şima brazeni.
8: Ya neka veri hina ki bine siya Mezopotamya de bir hina cani binan da hani 5 5 hırdı hırdı vraştın uçak hani bi. Matrikira çarnene uçak veri hani bi. Ama Nasser ne makuma des kerdoci zaferici hele kurmancı de ülke mal yani Sahada hevali mayı khabatkari esti zey muhabir zey rojnameger şöyle çimeyan çimeyan rakanı hügeni mavacım kurmancı çip cira perseni yacı çiğe kavmi olsa kurmancı cira geni aynen gene ane varaz yani yevheni abineci haberi ki mavacım çiğe cahe kavmi ya kurmancı yeni varaştene ama hinacı mavacım Türkiye'ci Rere çarneni me, rere İngiliz kiracı çarneni me, gori nüçeye, gori habere
5: Bele.
8: Ma çarneni me. İlk heti kırmançki de yani zazaki deci ma zamanı kurmancıra çarneni. Hine hine acıma kurmancıra geni me, çarneni me. Rere ma tırkiracı geni me, çarneni me, zonu ko. Ama vere vere ma hay endi ökeni me. Zonu ko da haberan biraz deni. Yo havali manika muhabire ma öktaru. Dersin de rumari haberan ruşnano, zone ma ruşnano. Be zone ma ma haberan kavul neykeni mesela icade. Hmm. İttade yo muhabir ama esta, aci neve neve kevta sağa, aci zone ma, teyna zone ma haberan vrazena. Abineci maci ma bacım editör eki zerre deri, çend hevali zerre derime, maci kayte Twitter'i kenime, kayte dijital medya cağın kenime, çiye keseri zone ma veciyo. Yo ilan ben o, yo mavacım strane ben o, yo çiğe amu para kerdene ama icaracı genime kabaran biraz denime. Hani hani vazenime ki endi yani açarnayan ara zaferi haberi ma bebe. No derhek de maci hevi gami yani beşa kırmançki diye hevi gami eşti ama tay ülke ma estek. Hina kemaniye ma esti.
5: Beli. Yani Tabii zonuma da haber yacı zonu haberen çok zaf mıyım o. Mesela babacım dünya rojanı yazdı evro. Zuarma şikino yani besken okey na dünya evroyi takip pikeru beni zoni mavaj mı haber avrazu nekli goştaran bikeru yani nekli mavaj mı merdman bikeru nu hatra yani azci takip kene aver şayiş estu yani veri ma gore veri pon seran mesela des seran haberimi takip kerdini zonu haberen maalesef zaf harabın bi çi kurmancı bu çi zazaki bu yani belli bir ki hani Türkiye Ahmet Çarnayış o mavajım kalite hu zaf harabın bi mantığı Türkî bi yani haberendi ama öyle zivine ne ki te haber şey şastu yani tena mavajım oykandını zobine mavajım zobine oykandıcı zobine servisan deci mavajmi çişaredar yedi zobine cayende az vinena ki nu derhekte xeyli aver şayiş biyo. Dema eger yo xebat bu mu, pratik bu mu, vera vera aver şayiş bernu. Tu seni vinena. Yani mesela mavajmi nisbeti xeberan kurtki biyo zede yaji uendişici seninu mesela biyo zede ni biyo zede.
8: E kırmançki.
5: E kırmançki, kurmancı.
8: Eya. Nika از وری سبه کرمانچکی باجی یعنی زیتو ها یعنی میجی واتو که دست کردنی ایشی من قیت پینیه کرد وری سبه و سه آموش سه شو سبه زونه ما زاف چی ما باجم فرازیه هلی خبران سروانه زافیری جی Braziye ama cayede biriye, cayede biriye. Ze istikrar dam ne kardı?
5: Ne kardı yani?
8: Ne kardı mı? Kede emek ediyor, tokat kalken şu kovarede diyor, şu rojnameye de diyor, şu radyoda diyor, şu televizyonda diyor. O kede de emek eder, rindu delalo. Ama hetanu cay berdo ve nerdo, cay berdo ve nerdo. Ya mavacım hette... Aburi de imkanı ko kediye ya hatta personeli de mavacım imkanı ko nemende çi biriyo. Mano derek de veri ök da veri ko istikrar da veri ko. Mava geri hubu da devam kerdene.
5: Tabi.
8: Çiye ki ko ne da devam kerdene birinu. Ben hüşk. Zonu ma ayara bir hüşk kora. Hubu da devam kerdene no derek de evali mine ki ma piyak ko etiye kedeme giyinen cizafı ma piyaniya ve ma yaş yaş renayar ronime. Nika onun işte rojum. Dediğine nika hem kurmancı da hem kırmançki de şıma cizane orta nişi deri hakime nişi asimilasyonu devlette ma ardime ast edene ne ki şare ma insane ma uende kare ma ma vajem paspore ma zaferi خور وانی ما راحت ترکی خواه ایفاده کنیم زونه ما نشکنی کمی ایفاده کنیم آیرا تو چند چیان وانا زونه تو دک تو دک ایسکیانو خو برنانو اوک ما واجم تو خو برنانو ترکی چکه هنی دا مسو دولت پرورده کردو قادان ده سقاقان ده زره کهی ده تلویزیونان ده مکتبان ده هر جا اسکریه ده هر جا ده ترکی دیو آیرا ترکی سرزافری ما واجم خو چرننو آبینه چی باوریا خوب زونه خوب باوریا خوب اجانسان خوشی زفتینا یعنی از نامه مدی سر زونه ما یو مردمو که زف زف کارو خباتی خوب هستو از شیا هتی جراوا ما اجانس کردوی از وزن فکری تو بگی و سنین شما اجانس کرده یا من یا ما اجانس کرده و تو زف چی دی اکرا ایدالی را قل کنا چی اکو ایدالی و و یا ما ایدالی ما هستا ما نکا کس اینام نکن زفری اشاره ما بری اینام نکردینه که نو در حق ده نشتن انسان اشکنو ورازو خبر ورازو پارکو استقرار دام بکرو نو بنه دست تو درو حتی کرمانچی دچی هدی کرمانچکی دچی تو که استقرار دار رامته نه تو که اصرار کرد وره وره وره وره وره تو که کنه دورمه تو ده تایچی که بی تایچی konuşanda. Nika veri kurmancı da hebe no derek de sıkıntı zavçini. Mavacım pırskırı zavçini. Ama yema de kurmançki de maşinacı. Şimdi me saha mavacım yeni me mikrofon radani me çent kesan ırtayı pürücü öyke mavacım zani. Zareki xuda havalanı xuda eşkene kalbi ki tıbana madde kalbi ki ya ciyodu çeku ya bacı bana az bavar niken az xora bavar niken ki az bişki bi qesibi ki nikan o der hekte bine veri man çoğu ne ki mikrofon radım çike ne diyor yani ne siyasete madde kırmanç ki diyor ne ve ne ve siyasete madde işte tay kesi hay kısaykeni rıntkeni İtikad kana ökde bazarda kuçağında cağında kurmancı anca tırki veren ora zonima ne veren ora ayra kırman zaza o kırmançkici kalken o ama cao ki kurmancı yastoyca da zonu hu kalni kano ya tırki ya kurmancı kalken o ben o derek de beni ısrar kert ben mikrofon radacı radacı radacı vere vere nika tay kesi ki veri mara ök ne denem abacım fikir ne denem a kısa ne kerden ne kama şunu kısa iken endi raya verinem abacım hebi ters hebi abacım heyecan çi kısa ikerden ne kadar tay de bin rıb kısa ikeni hatta yani abacım vani be endi naci vani yani be az dana to vani yani ki to da kısa ikena no derek de hebi avir şayiş esto yev takip kerden eci ne ka reyna no der hak teşma zani yani bazar desti Türkiye der o. Bazar bazarı dijitalici bazarı medya ci pürü desti Türkiye der o. Ayara kurmancı icat en ya caveni tane kurmancı u kurmancı kiri çatına. Ama maci geri hebi sabır nezdi bir mazani me öko. Gore roja ki ma varaziyay me a roja u na roja ma var.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: The Sıfraye'de çent çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goş de braş di de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 biz. Restorana Zeytuni Serpey Hatiyeke.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, silahların yakılmasından sonra atılması gerekenlerin ne olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada, ondan sonra sıra kanunun çıkmasına, yasal hukuki düzenlemelere geliyor. Konu şu anda elinde o silahları tutanların buraya gelebilmesinde, silahla gelmeyecekler, o yüzden silahları bıraktılar, bırakmadılar mı? Önemli olan artık bir daha silah kullanmayacağız diyenlerin silahsız bir şekilde buraya gelip tıpkı benim gibi sizinle burada konuştuğum gibi sizinle burada konuş ...konuşabilir duruma gelmesi, onun için de kanunun çıkması lazım, sıra onda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin barış, diplomasimiz ve arabuluculuk girişimlerimiz aracılığıyla tüm taraflarla güvene dayalı diyalog yürütülüyor. Anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesine yönelik somut adımların atılmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erdan Daka ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamını, 4 sanığın ise tahliyesi istendi. Öte yandan mütalaada etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın 280 yıla kadar hapsi talep edilirken görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 234 yıla kadar hapsi istendi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Suriye'de kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Batıoğlu Süleyman'ın akıbetini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen soru önergesinde Suriye'deki azınlık gruplara, özellikle de Alevi kadınlara yönelik artan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında düzenlenen Ekolojik Panarşi ve Topluluk Örgütlenmesi etkinliğinde örgütlenmenin önemine değinildi. Doçent Doktor İlyas Aslan, Kırmançki ile Alevi inancının ilişkisine dikkat çekerek, dilin içinde inancı da görüyoruz, kültürü de görüyoruz, bazı dillerde bunu rahatlıkla görebiliriz, Kırmançki'de de benzer bir durum var. Bunlardan biri yoksa, sakatsa dil de sakattır. Ana dilimizde inancımızın böyle bir ilişkisi var, biri yoksa diğeri de eksik kalır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor, bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz dedi. Diyarbakır Yenişehir Ziyaret Odası'nı ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kırsal kalkınmayı geliştirmek istediklerini belirtti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayarak devrilen ve alev alan kömür yüklü tırın sürücüsü A.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan ve Alevi inancı için en önemli merkezlerden biri kabul edilen Düzgün Baba Mekanı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Mekanda ayak izleri olarak bilinen kutsal nişanelerin kazınarak tahrip edildiği öğrenildi. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranırken kendi evlerinin damında ölü bulunan 5 yaşındaki çocuk gözyaşları içerisinde defnedildi. Büro Emekçileri Sendikası üyeleri 5510 sayılı sosyal sigortalı

0: ve genel sağlık sigortası yasasına tepki göstererek mezarda emekliliğe, kayıt dışı ücrete ve sefalete hayır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya'yı teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Bir ay önce 3 kişinin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve saç üretimi yapan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nda patlama meydana geldi. İşçiler yaralıların olduğu bilgisini verdi. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşayan Selma Kara'yı katleden faile verilen ağırlaştırılmış müebbet cezanın gerekçeli kararında kesici aletle katledilmenin canavarca his unsuru oluşturmadığı savunuldu. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine eylemlerine ara veren emekçiler sözlerin yerine getirilmemesi durumunda tekrar eyleme çıkacakları uyarısında bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi mahallesinde bulunan bir şantiye sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alanda bulunan araçlara sıçradı. Şantiye alanında bulunan 8 araç yandı, maddi hasar meydana geldi. Muğla Spor yenilgisi sonrası resmi sayfasında açıklama yapan Elazığ Spor, 1967'den bu yana nice zaferlere imza atan, nice talihsizlikler yaşayan bu büyük camia her defasında küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir denildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Çin'den yardım istemediklerini belirtti. Taliban'ın kadınlara yaşam alanının bırakmadığını belirten Afganistanlı bir kadın kaleme aldığı mektubunda topluma birçok kadın şiddet ve saldırının kurbanı olurken sessiz kalmayı tercih ettiniz diyerek seslendi. Türkiye'den Afganistan'a dönen medya çalışanı Habibe Salih'i Taliban istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Gözaltının nedeni ve Habibe Salih'inin tutulduğu yer hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper

0: kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur ki yerleri değil sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir?

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, silahların yakılmasından sonra atılması gerekenlerin ne olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada, ondan sonra sıra kanunun çıkmasına, yasal hukuki düzenlemelere geliyor. Konu şu anda elinde o silahları tutanların buraya gelebilmesinde. Silahla gelmeyecekler, o yüzden silahları bıraktılar, bırakmadılar mı? Önemli olan artık bir daha silah kullanmayacağız diyenlerin silahsız bir şekilde buraya gelip tıpkı benim gibi sizinle burada konuştuğum gibi sizinle burada konuş çalışabilir duruma gelmesi, onun için de kanunun çıkması lazım, sıra onda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin barış diplomasimiz ve arabuluculuk girişimlerimiz aracılığıyla tüm taraflarla güvene dayalı diyalog yürütülüyor, anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesine yönelik somut adımların atılmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erdan Daka ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamını, 4 sanığın ise tahliyesi istendi. Öte yandan mütalaada etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın 280 yıla kadar hapsi talep edilirken görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 234 yıla kadar hapsi istendi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Suriye'de kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Batıoğlu Süleyman'ın akıbetini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen soru önergesinde Suriye'deki azınlık gruplara, özellikle de Alevi kadınlara yönelik artan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında düzenlenen Ekolojik Panarşi ve Topluluk Örgütlenmesi etkinliğinde örgütlenmenin önemine değinildi. Doçent Doktor İlyas Aslan, Kırmançki ile Alevi inancının ilişkisine dikkat çekerek, dilin içinde inancı da görüyoruz, kültürü de görüyoruz, bazı dillerde bunu rahatlıkla görebiliriz, Kırmançki'de de benzer bir durum var. Bunlardan biri yoksa, sakatsa dil de sakattır. Ana dilimizde inancımızın böyle bir ilişkisi var, biri yoksa diğeri de eksik kalır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor, bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz dedi. Diyarbakır Yenişehir Ziyaret Odası'nı ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kırsal kalkınmayı geliştirmek istediklerini belirtti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayarak devrilen ve alev alan kömür yüklü tırın sürücüsü A.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan ve Alevi inancı için en önemli merkezlerden biri kabul edilen Düzgün Baba Mekanı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Mekanda ayak izleri olarak bilinen kutsal nişanelerin kazınarak tahrip edildiği öğrenildi. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranırken kendi evlerinin damında ölü bulunan 5 yaşındaki çocuk gözyaşları içerisinde defnedildi. Büro Emekçileri Sendikası üyeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasına tepki göstererek mezarda emekliliğe, kayıt dışı ücrete ve sefalete hayır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya'yı teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Bir ay önce 3 kişinin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve saç üretimi yapan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nda patlama meydana geldi. İşçiler yaralıların olduğu bilgisini verdi. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşayan Selma Kara'yı katleden faile verilen ağırlaştırılmış müebbet cezanın gerekçeli kararında kesici aletle katledilmenin canavarca his unsuru oluşturmadığı savunuldu.
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine eylemlerine ara veren emekçiler sözlerin yerine getirilmemesi durumunda tekrar eyleme çıkacakları uyarısında bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi mahallesinde bulunan bir şantiye sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alanda bulunan araçlara sıçradı. Şantiye alanında bulunan 8 araç yandı, maddi hasar meydana geldi. Muğla Spor yenilgisi sonrası resmi sayfasında açıklama yapan Elazığ Spor, 1967'den bu yana nice zaferlere imza atan, nice talihsizlikler yaşayan bu büyük camia her defasında küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir denildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Çin'den yardım istemediklerini belirtti. Taliban'ın kadınlara yaşam alanının bırakmadığını belirten Afganistanlı bir kadın kaleme aldığı mektubunda topluma "birçok kadın şiddet ve saldırının kurbanı olurken sessiz kalmayı tercih ettiniz" diyerek seslendi. Türkiye'den Afganistan'a dönen medya çalışanı Habibe Salih'i Taliban istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Gözaltının nedeni ve Habibe Salih'inin tutulduğu yer hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekici Xena'dır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır.
3: It's a different brand, a politician.
4: Vladimir Putin. What interests me is power.
5: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
4: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
1: Cinevision.
6: Radyo Wang. Radyo Wang. Reklamlar.
7: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
10: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
11: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana

0: 95 kuruş. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgelkom. Grubumuz sizin için.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tizi eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvirra meke بیاو دسته کارشت و پروفسیونلی یاونا رایر ممکنو. مرکز پرورده و شهرمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدیا شارستانه گردی. تا خشیتلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0549-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیره.
4: Her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: The Sıfrey de Çen Çandıkarın Bencem Hev, Le Restoran Azeytune, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve khoş bikin. Restorana Zeytuni, Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hati Yeke.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

Reklamlar. Toyota işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Gami kes seba aştiye. Masaba demokrasi ucuya hempare yeni tehet. Gami ke bevenge şiknena, gami milyonan tarihi bedenlene. Maşiyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte. Cahi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev

0: yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 1523

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane li hamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ring.

Ay vay, sertay be payze u be, pırdaş tu fırçe u be.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
1: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
3: Dünya artık bana ait.
4: Biz diz çökmeyiz.
5: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
7: Buraya gel.
8: Cinevizyon. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Tchin chuye. Devsa tehna valaye. Evchaven resh prient. Her çardı bir anında ye. Ev çavin reş bir yengi.

0: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.